jajn gözlerimsora kayda o kaysı nuragim küşenya daha çeçek gözlerim.